gen kek. Etude ki montre ke fi souvan pale plis sur des emosyon. Fom plis pale sou relasyon, hein? Fom plis pale sou sentiman. Tande, oui. Pou gason, gason yo gen tendans pale yo pale plis pou bay des informasyon, hein? O swa pou rezoud yon problem. Ok? Tande.